O kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

etmiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennem

cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete

adım atmıştır. Bu kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin

tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşidi olacak. Tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa,

yönetimidir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece.

Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması.

olması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişi

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an

o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir?

ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Dünya bu tonunun yarısı. Ne karşılığı veriliyor insan onunla? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek deliğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin

ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben

senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi oldu anlar vücudunu, ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek, o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Aynen. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şey

söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır.

Bu kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da.

zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşidi ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı veriliyor insan onlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişi 7-8 aylık

eder? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın.

Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek

o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiyle. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse,

Dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazine?

O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu

ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben

senin ruhunu kendine ulaştıracaktır. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

birlikte adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için

Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete

adım atmıştır. Bu kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir

kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşidi olacak. Tabi mi? Tabi oldu. Tabi oldu anlamı çocuğunu. Ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa

ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben

senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayet ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

yapmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında

yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır.

O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarır.

dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Dünya mı tonunun yarısı? Ne karşılığı veriliyor insan onunla? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8

hükmedir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece.

Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır.